ataku te je ye enu e oni seku kan emi lomo okuta kekeke o se fadage eni ba gbianju oju adare ate I chief doctor olu ogun dola lo nki wa wi pe eku le o aditu olu dola la sale yi